0: bam ran ye. Yes sir. Yes sir. Erade me yan die yi. Me yan die ki na ba wani mo. Awo mi yan go kon.
1: Woni ba.
0: Ni se o fa na ube. Erade.

sen rüyanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wana mayan susa ama frafwa tise ye yankusa ya sebidia. Adi ene si mkwan se yen tubari me hunyom. Ya betan hunyom ni akana ni oya machere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.